0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıtım.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

Herkese 103.6 Radyo Light'tan selamlar. Nergis de Çay Saati başlıyor. Programıma hoş geldiniz diyor ve buradan sevgilerimi gönderiyorum. Umarım keyifleriniz yerindedir. Hemen iletişim bilgilerimizi hatırlatayım. Telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergisdecaysaati@hotmail.com. Evet, programımıza bir müzikle devam edelim.

Evet sevgili dinleyiciler, şimdi güzel bir hikayeyle devam edelim programımıza. Bugünkü hikayemiz hayatını aldıklarınla kazanırsın ama verdiklerinin üzerine inşa edersin başlıklı bir hikaye. Bir İngiliz aristokrat karısı ve oğluyla beraber yaz tatillerini tabiatla iç içe geçirmek üzere İskoçya'nın uçsuz bucaksız kırlarına gider. Bu tatil günlerinin birinde aristokratın oğlu köyün hemen yanı başındaki koruda tek başına dolaşmaya çıkar. Ağaçlar arasındaki su birikintisinin dayanılmaz çekiciliğine kapılarak suya girer. Delikanlı vücudunu serin su birikintisinin keyfine bırakmıştır ki dayanılmaz bir sancıyla bir anda ne olduğunu şaşırır. Ayağına kramp giren genç adam birkaç dakika içinde kendini suyun üzerinde tutacak son gücünü de tüketir. Panik içinde can havliyle bağırmaya, yardım çağırmaya başlar. Suyun yakınlarında bir yerde tarlasında çalışmakta olan bir köylü çocuğun feryatlarını duyunca hemen işini bırakıp sesin geldiği tarafa doğru koşar. Çırpınmakta olan bir yabancı gören genç köylü hemen suya atlayarak delikanlıyı boğulmaktan kurtarır. Delikanlının babası, oğlunun mutlak bir ölümden kurtulmasına vesile olan genç köylüyle tanışıp teşekkür etmek için evine davet eder. Sohbet sırasında cesur köylüyle gelecekle ilgili planlarını sorar. "Babam gibi çiftçi olacağım." diye isteksizce cevap verir genç adam. Baba, vefa borcunu ödemek için aradığı fırsatı bulduğunu düşünür. "Başka bir şey mi olmak isterdin yoksa?" diye sorar genç köylüye. "Evet." diye başını öne eğer genç İskoç. "Hep doktor olmak isterdim ama böyle pahalı bir eğitimi babam karşılayamaz. İngiliz baba, tıp fakültesinde okuman için gerekli bütün masraflarını ben karşılayacağım." der. Çiftçi, Flemeng'in oğlu Londra'daki Mary's Hospital Tıp Fakültesinden mezun olur ve tüm dünyaya adını, penisilini bulan bilim adamı olarak duyurur. Bir süre sonra aristokratın oğlu zatürreye yakalanır. Onu ne mi kurtarır? Penisilin. Bu hikayede adı geçen aristokratın adı Lord Randolph Crutchley, oğlunun adı ise Sir Winston Churchill. Onu kurtaran doktor, yani çiftçinin oğluysa Alexander Flemeng. Aralık 1943'te Winston Churchill Kuzey Afrika'da hastalanır. Teşhisi zatürredir. O günlerde Alexander Flemeng'e haber gönderilir. Flemeng İngiltere'den Afrika'ya uçar ve yeni ilacını İngiltere Başbakanı'na tatbik eder. İlaç hemen tesirini gösterir. Alexander Flemeng, Churchill'ın hayatını kurtarır. Hem de ikinci kez. Hemen diğer bir hikayeye de geçmek istiyorum. İki melek yeryüzünü insan kılığında dolaşmaya çıkmışlar. Akşam olmuş, kentin en zengin semtinde lüks bir villanın kapısını tanrı misafiri olarak çalmışlar. Ev sahipleri somurtarak buyur etmişler onları. Yemek falan teklif etmemişler. Sıcacık misafir odaları yerine buz gibi ve nemli bodruma iki şilte atıp geceyi burada geçirebilirsiniz demişler. Şilteleri betona sererken yaşlı melek duvarda bir çatlak görmüş. Elini uzatmış, şöyle bir sürmüş yara. Duvar eskisinden sağlam olmuş. Genç melek, "Niye yaptın bunu?" diye sormuş merakla. "Her şeyi her zaman göründüğü gibi değildir," demiş yaşlı melek yavaşça. Ertesi akşam melekler bir köy evinde çok fakir ama çok iyiliksever bir aileye misafir olmuşlar. Her şeyleri bir tanecik inekleriymiş. Onun sütünü satıp geçiniyorlarmış. Ev sahipleri mütevazı sofralarına almış onları. Allah ne verdiyse beraber yemişler. Yatma zamanı gelince kadın, "Siz uzun yoldan geliyorsunuz, yorgun olmalısınız. Bizim yatakta siz yatın, bir rahat uyuyun. Biz şu divanda idare ederiz," demiş. Güneş doğarken uyanan melekler zavallı adamla karısını iki gözleri iki çeşme ağlar bulmuşlar. Hayattaki tek servetleri inekleri bahçede ölü yatıyormuş. Genç melek öfkeden deliye dönmüş. "Bunu nasıl yaparsın? Bu kadar iyi insanların yegane servetinin ölmesine nasıl izin veririz? Önceki gece gittiğimiz villada her şey vardı ama kötü ev sahipleri bize hiçbir şey vermediler. Sen onların bodrumlarını tamir ettin. Bu fakir insanlar bizimle her şeylerini paylaştılar, ineklerinin ölmesine göz yumdun. Her şey her zaman göründüğü gibi değildir evlat," demiş yaşlı melek. "Nasıl yani?" diye daha da öfkeyle yinelemiş sorusunu genç melek. Yaşlı melek anlatmaya başlamış. "İlk gittiğimiz zengin evin o duvar çatlağının içinde yıllar önceden saklanmış bir hazine vardı. Ev sahipleri zenginlikleriyle çok mağrur ama hiç paylaşmayı sevmeyen insanlar oldukları için bu defineyi bulmayı hak etmemişlerdi. Çatlağı kapayıp onları bu hazineden ebediyen mahrum ettim. Dün gece fakir köylünün yatağında yatarken ölüm meleği adamın karısını almaya geldi.
kadının hayatını bağışlamasına karşılık ona ineği verdin. Şimdi anladın mı? Her şey her zaman göründüğü gibi değildir. İşler bazen istendiği gibi gitmez göründüğünde aslında olan budur. Eğer inançlıysan her işte bir hayır olduğunu düşünürsün. O hayrın ne olduğunu da bir süre sonra anlarsın. Evet, çok güzel bir hikayeydi. Gerçekten anlamı büyük bir hikayeydi. Bazen her şey göründüğü gibi olmayabiliyor maalesef. Bu yüzden de başınıza iyi veya kötü şeyler gelebilir ama siz her zaman bunu olumlu açıdan bakarsanız sizin için daha da keyifli olacaktır. Evet, tekrar güzel bir arayla devam edelim. Güzel bir müzikle devam edelim programımıza. Daha sonra da sağlık bilgisiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet, tekrar buradayız sevgili dinleyiciler. 103.6 Radyo Light'ta Nergis'le Çay Saati programımız devam ediyor. Şimdi de sıra geldi sağlık bilgisine. Bugün sizlere sunmak istediğim sağlık bilgisinin konusu çocuk felci. Çocuk felcinin nedenleri nelerdir, belirtileri nelerdir ve çocuk felcini engellemek için neler yapmalıyız? Sizi biraz bilgilendirmek istiyorum. Hemen sizlere aktarmaya başlayayım dilerseniz. Çocuk felci dünya çapında ve ülkemizde yapılan başarılı aşılama kampanyaları sayesinde neredeyse tamamen ortadan kalkmış durumda. Buna rağmen Afganistan, Pakistan ve Nijerya'da ayrıca 2013 yılında Suriye'de çocuk felci vakaları görülmüştür. Özellikle Suriye gibi komşu ülkelerimizde çocuk felci vakalarının görülmesi ülkemizde de çocuk felci vakalarının ortaya çıkma ihtimalini doğuruyor. Bu nedenle çocuk felci aşılarının rutin olarak yaptırılmasına mutlaka dikkat edilmeli. Çocuk felci nedir? Çocuk felci hastalığı, çocuk felci virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. 3 farklı tipi olan çocuk felci virüsü ağız yoluyla vücuda girer, boğazda ve bağırsaklarda çoğalarak vücudun diğer bölgelerine yayılır. Çocuk felci belirtileri nelerdir? Başlangıç belirtileri ateş, baş ağrısı, halsizlik, kusma, boyunda sertlik, kol ve bacaklarda ağrıdır. Yaklaşık her 200 vakadan bir tanesinde hastalık etkeni olan virüs omuriliğe geçerek oradan kasların hareketlerini sağlayan sinir hücrelerini tahrip eder. Bu tahribat kalıcı olup sinir hücrelerinin yerini yeni hücreler almadığı için etkilenen kaslar artık çalışmazlar ve hastalık hayat boyu sürecek felçlere neden olur. Felçli vakaların %5'i ve 10'unda solunum kaslarında felç gelişerek ölüme yol açabilir. Ülkemizde 1963 yılında başlatılan aşılama çalışmalarıyla vaka sayıları giderek azalmış, özellikle 1985 aşı kampanyasının ardından çocuk felci vakası sayısında büyük bir düşüş gözlenmiştir. Rutin çocukluk dönemi aşılama çalışmalarında yüksek aşılama hızlarına ulaşılması ve pek çok kereler yapılan geniş çaplı destek aşılaması çalışmalarıyla en son vakamız Kasım 1998 tarihinde bildirilmiştir. Yaklaşık 15 yıldır ülkemizde yeni vaka görülmemiştir. Ülkemizin de içinde bulunduğu Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi 21 Haziran 2002 tarihinde çocuk felcinden arınmış bölge olarak ilan edilmiştir. Çocuk felcinden arındırılmış bir dünya için anne ve babalardan beklentiler, aileler rutin hizmetler çerçevesinde önerilen aşı takvimi doğrultusunda ve ayrıca uygulanacak olan çocuk felci aşı günlerinde çocuklarının aşılarını mutlaka yaptırmalı ve bu konuda sağlık personeline yardımcı olmalıdırlar. Dünyada çocuk felci hastalığının durumu nedir? Dünyada çocuk felci vakaları 1988 yılında 350 binden fazla olduğu tahmin edilirken 2012 yılında bildirilen 223 vakaya kadar azalmış olup vaka sayısında %99'dan fazla azalma sağlanmıştır. Bu azalma hastalığın ortadan kaldırılması için gösterilen küresel çaba sonucudur. Bugün sadece dünyanın 3 ülkesinde Afganistan, Pakistan ve Nijerya'da virüs dolaşımı devam etmekte. Kamerun, Somali, Etiyopya ve Kenya'da ülke dışı kaynaklı bulaşma sonrasında salgınlar görülmektedir. Son olarak 29 Ekim 2013 tarihinde DSÖ tarafından yapılan açıklamada Suriye'de çocuk felci hastalığının varlığı duyurulmuştur. Bu durum ülkemize olası hastalık bulaşması riskini ortaya çıkarmaktadır. DSÖ, Suriye ile birlikte komşu ülkelerin ek aşılama kampanyaları yapmasını tavsiye etmektedir. Türkiye, Irak, Ürdün, Lübnan ve Mısır'da çocuk felci aşı günleri yapılacaktır. Suriye içinde ise aşılama çalışmaları başlamıştır. Çocuk felci hastalığına karşı aşı ilk kez 1955 yılında geliştirilmiştir. Çocuk felci hastalığına karşı iki tip aşı vardır. Biri inaktif aşı olup enjeksiyon yolu ile uygulanır, diğer aşı ise zayıflatılmış virüs aşısı olup ağızdan damla şeklinde uygulanmaktadır. Çocuk felci aşısı çok güvenli ve etkili bir aşıdır. Ülkemizde 1963 yılından bu yana uygulanmaktadır. Çocuk felci aşı günlerinde uygulama ağızdan çocuk felci aşısı ile yapılacaktır. Bu aşı her 3 tip virüse karşı da bağışıklık sağlar. Tüm çocuklar yaşamlarının ilk yılında çocuk felci hastalığına karşı rutin aşılama hizmetleriyle aşılanmalıdırlar.
Bu aşılar beşli karma aşısı içinde yer alan çocuk felci aşısıyla ikinci ayını doldurduğunda başlayarak ikişer ay arayla 2, 4 ve 6. aylarda toplam 3 doz olacak şekilde tamamlanır. Daha sonra hatırlatma dozu denilen aşılar çocuk 1,5 yaşındayken ve ilkokul 1. sınıfta yapılır. İlaveten ağızdan çocuk felci aşısı da 6. ve 18. ayda uygulanmaktadır. Bu da çocuklarımız üzerinde sağlıklı çocuklar, sağlıklı nesiller yetiştirmek için yapmamız gereken, almamız gereken ilk önlemlerden bir tanesi de çocuk felci aşısı. Lütfen aileler gerçekten bunları ihmal etmeyin. Çocuklarınızın aşılarını mutlaka ve mutlaka rutin bir şekilde yaptırmaya çalışın. Evet, birazdan ilginç bilgilerle devam edeceğim programıma ama şimdi kısa bir ara vermek istiyorum.

0: Radiolite.
1: Radiolite.
2: 103.6 FM.
3: Evet, tekrar ilginç bilgilerle karşınızdayız sevgili dinleyenler. Güzel bir müzik dinledik. Ardından da kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bugün size parfüm yapma fikrini ilk kimin bulduğunu açıklamak istiyorum ilginç bilgiler bölümümüzde. Parfümler kozmetik sanayinde şampuan, deodorant, sabun, pudra ve krem gibi çeşitli kozmetik ürünlerinde hoş koku vermek amacıyla kullanılır. Ayrıca başta boya ve temizlik malzemelerinin istenmeyen kokularını maskelemek amacıyla pek çok sanayi dalında parfümden yararlanılır. Doğanın güzel kokularını vücudumuzda taşımamıza aracı olan parfüm, güzel kokulu maddelerin belirli ölçülerde birbirlerine karıştırılmasıyla elde edilen hoş kokulu bir üründür. Parfüm olmadan önce eski zamanlarda kokulu, tütsü ve yağlar büyücülerin, sihirbazların ve din adamlarının güçlerini simgelerdi. Fakat orta çağ hastalıklarından korunmak için insanlar temizliğin önemini anlayınca sabun ve koku kullanmaya başladılar. Ve bu hızla yaygınlaşmaya başladı. 1390'da sedir ağacı, biberiye, terebentin ve alkolden üretilen ünlü Macar kolonyası doğdu. Rönesans döneminde ise koku kullanımı çılgınlığa dönüştü ve zenginliğin simgesi haline geldi. Yelpazeler, peruklar, mücevherler, biblolar, elbiseler, her şey parfümlenmeye başladı. Aynı dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu da bu gelişmelerden etkilendi. Haremdeki gözdelerde padişahın huzuruna çıkmadan önce vücutlarını zencefil ve hoş kokulu otlarla ovuyorlardı. Eski Mısır'da parfüm kullanımı zenginliğin bir simgesiydi. Zenginlerin mumyalarına öteki yaşamında hoşluk olsun diye türlü kokular katıldı. Eski Yunan'da da savaş kahramanlarının adeleleri kafur ile ıslatılıyordu. Kadınlar da vücutlarını aromatik esanslarla ovuyorlardı. Kokularla haşır neşir olunan Roma İmparatorluğu döneminde ise koku kullanımı oldukça yaygındı ve parfumum sözcüğü tüm kokuları ifade ediyordu. Parfüm, Latince kokulu duman anlamına gelen parfumum kelimesinden gelir. Tarihi ise oldukça eskidir. Günümüzde yaklaşık 5000 yıl önce Mısırlılar güneş tanrılarını Ra için güneşin doğuşundan batışına dek kokulu otlar yakarlardı. Ölülerini ise kokulu yağlar kullanarak mumyalar, mezarlarına parfüm şişeleri ve kokulu kremler koyarlardı. Nitekim yapılan kazılarda Mısır firavununun mezarından parfüm şişeleri ve krem vazoları çıkarıldı. Mısırlılarsa günlük hayatlarında kokulu yağlar ve pomatlar kullanırdı. Bunlar içinde en çok tercih ettikleri kipi adını verdikleri kokulu bir yağdı. Kipi, bal, şarap, pirinç, mersin çiçeği, safran, katır tırnağı ve ardıç özlerinden oluşan bir karışımdı. Nefertiti Yasemin banyosu yapar, banyodan sonra vücuduna sandal ağacı, amber ve ender rastlanan çiçek özleri sürerdi. Çok eski çağlardan beri bilinen bu ürünü ayrıca Araplar, Çinliler, Hintliler ve İsrail oğulları ve Kartalcılar tarafından kullanılırdı. Kokulu bileşiklere ve parfüm formüllerine kutsal kitaplarda rastlanır. Çağdaş niteliklere sahip bilinen ilk parfüm 14. yüzyılda 1370 yılında yapıldı ve güzelliğiyle ünlü Macar kraliçesine aft edildi. Esans ve biberiye yağıyla alkol karışımından elde edilmiş lavanta yağıyla zenginleştirilmiş bu karışıma özel bir isim verilmesi de unutulmamıştı. Macar suyu diye adlandırılmıştı. 16. yüzyılda cam sanatının ilerlemesiyle birlikte parfümün gelişme süreci de hızlandı. O yıllarda parfümün en çok üretilip tüketildiği ülke Fransa'ydı. Fakat parfümün vücuda sürülmesinin hastalıklara neden olacağı düşünülür, parfüm sadece pis kokuları maskelemek için kullanılırdı. Bu nedenle giysiler, eldivenler, mendiller, hatta mücevherler bile parfümlenirdi. 17. ve 18. yüzyıllarda parfüm endüstrisi oldukça gelişti. Özellikle Fransa'nın Grasse bölgesi parfüm endüstrisinin kalbi merkezi haline geldi. 20. yüzyılda parfümler muhteşem şişeleriyle birer sanat eseri halini aldı. Parfümler vücut kokularını bastırmak için değil, kişiliklerin altını çizmek için kullanılmaya başlandı ve çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir parçası oldu. Evet, günümüzde de parfüm özellikle bayanların vazgeçilmez bir ürünü olarak kullanılmakta. Bayanlar genelde daha sık kullanabiliyorlar erkeklere nazaran. Evet, tekrar güzel bir müzikle devam edelim programımıza. Daha sonra kültürel bölümümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet, tekrar radyolarını yeni açanlar için programımıza hoş geldiniz diyoruz. Nergis'e Çay Saati programımız devam ediyor. Evet sevgili dinleyenler, sizlere hedefler belirlemenin önündeki engellerden bahsetmek istiyorum. Eğer hayatınızda bir hedef belirlediyseniz ve bu hedeflerin önünde engeller varsa bunların nedenleri nelerdir birlikte bakmak istiyorum. Hedeflerin bize neler katabileceğini ve neleri değiştirebileceğini bilmiyoruz. Eskiden ailenizin yemek masasında hedeflerinden bahsediliyor muydu? Bazı ailelerin sofralarında 3-4 nesildir fakirlik, yoksulluk,

yokluk ve hayatın zorluklarından başka bir şey konuşulmuyor. Başka bir yaşam şeklinin mümkün olabileceğini akıllarına bile getirmiyorlar. Sizin çevrenizde net hedefleri ve bunları gerçekleştirmek için yazılı planları olan ve bu uğurda çalışan insanlar var mı? Nasıl hedef belirleyeceğini bilmiyoruz. Bazen hedefimize ulaşmak için yaptığımız planlarda esnek davranmayız ya da öyle hedefler belirleriz ki bulunduğumuz noktadan ortaya ulaşmak neredeyse imkansız gibidir. Bunun sonucunda kendimizi başarısız görürüz ya da hedef belirlemenin bir yararı olmadığına karar veririz. Eğitim sistemimizde 15 yıllık eğitim süresince 1 saat bile hedef belirleme konusunda bilgi verilmiyor. Bu eğitim sisteminin kuralların da bu konudaki eksikliğinden kaynaklanıyor. Eğitim sistemimizde 15 yıllık eğitim süresince 1 saat bile hedef belirleme konusunda bilgi verilmiyor. Bu eğitim sistemini kuranların da bu konudaki eksikliğinden kaynaklanıyor. Reddedilmekten ve eleştirilmekten korkuyoruz. En büyük engellerden bir tanesi budur. Çünkü ne zaman bir hedef belirlediysen paranı ve zamanını sokağa atman konusunda uyardılar seni. Yapamazsın. Herkesten farklı olabileceğini düşünerek hayalperest olma. Öyle olsa başkaları yapardı dediler. Hedeflerinizi ilk başlarda gizli tutun. Etrafta koşuşturup herkese anlatmayın. Temiz bir bardak suya bir damla mürekkep damlatılır çoğunlukla. O suyu tekrar berraklaştırmak içinse bazen 10 kova suya ihtiyacınız olur. Neden hayal kurmuyorsunuz? Çünkü hayatta birçok kez hayal kırıklığına uğradık. 10 yaşındayken, 20 yaşındayken birçok hayallerimiz vardı. 25'imizde hayatın gerçekleriyle yüzleşiriz. 30'lu yaşlarla birlikte ise hayal kurmayı bırakırız. Başarısızlık korkusu başarının en büyük düşmanıdır. Bizi daha fazla geride tutan, endişe veren, elimizi kolumuzu bağlayan başka bir duygudur. Yapamam, imkansız, yeterince eğitimim yok. Önüme kadar gelen fırsatları kaçırmasaydım. Piyasa berbat, doğru dürüst iş yok ki. Doğru insanlarla tanışabilseydim ya da biraz çevrem olsaydı. Türkiye'de yaşamasaydım gibi mazeretler sadece korkularımızın yansımalarıdır. Bulunduğumuz yerin rahatlığını bırakmak istemememizdendir. Bu ve bunun gibi mazeretlerin potansiyelinizin önüne geçmesine izin vermeyin. Saptadığımız hedeflerin hepsini tutturabileceğimizin bir garantisi yok. Başarıyı yakaladıktan sonra dış dünyadaki şartlar ne olursa olsun, ekonomide kriz patlak verse de, işinizi kaybetseniz de, şirketiniz iflas etse de, bütün paranızı kaybetseniz de, zihinsel olarak başarı alışkanlığını yakaladığınız anda başarıyı her zaman tekrarlayabilirsiniz. Evet sevgili dinleyenler, sizleri bir konuda teşvik etmek istedim. Eğer hayatta hedefleriniz varsa bunun sonuna kadar yapmanızı tavsiye ediyorum. Sonuna kadar gitmenizi. Eğer bir hedefiniz yoksa bugünden itibaren kendinize bir hedef koymanızı da tavsiye ediyorum. Evet, beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenlerim. 103.6 Radyo Light Nergis'le Çay Saati'nde beraberdiniz. İletişim bilgilerimizi de hatırlattıktan sonra veda edebiliriz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Tekrarlayalım, 0212 227 1047 telefon numaramız, mail adresimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

deprem sırasında bina içindesiniz, en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Farklı bir duygu.
8: Radio Light.
7: Farklı bir tat.
8: 103.6 FM.
9: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.
3: I send this song out to those struggling with low self-esteem, especially to those absentee fathers. Go reconnect with your sons, with your daughters. I came to remind you, there is a king in you.
4: You come from royalty.
3: It's an aristocratic.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, 103.6 Radyo Light'tan Ergis'le Çay Saati'ne hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Sevgili dinleyiciler, şimdi sizleri programa geçmeden önce telefon numaramızı ve mail adresimizi hatırlatmak istiyorum. Telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergisle.caysaati@hotmail.com. Evet, ilk şarkımız gelsin ve hemen ardından hikayemizle devam edeceğiz.

Evet, yine geldik güzel hikayelerimize. Şimdi sırada hayatı keşfettiren muzlardan size bahsetmek istiyorum hikayemizde. Bir gezgin uzak ülkelerin birisinde yolculuk ederken bir ağacın altında oturmakta olan bir bilgeye rastladı. Bilge kucağında bir torba anlamlı bir şekilde gülümsüyordu. "Niye gülümsüyorsunuz?" diye sordu gezgin. "Muzlar sayesinde hayatın anlamını keşfettim de ondan," diye cevap verdi bilge. Bunu söylerken yanındaki torbasını açtı. Çürümüş bir muzu çıkarıp elinde tuttu ve şöyle dedi. "Bu vaktini tamamlamış bir hayatı simgeliyor. Zamanında kullanılmamış ve onun için artık çok geç." Daha sonra torbasından yemyeşil bir muz çıkarıp gezgine gösterdi ve şöyle dedi. "Bu da henüz vakti gelmemiş bir hayat ve doğru zamanı bekliyor." Son olarak da olgun bir muz çıkardı, soydu ve gezginle paylaştı. "Bu da içinde bulunduğumuz zamanı simgeliyor. İnsan onu yaşamasını, onun için şükretmesini iyi bilmeli." Diğer bir hikayemize devam etmek istiyorum. Vakti zamanında çok ama çok zengin bir tüccar varmış. Bu tüccar çalışmanın insan yaşamı için vazgeçilmez bir kaynak olduğuna inanır ve herkese de anlatmaya çalışırmış. İnsanlara yardım etmeyi seven, paylaşmaktan kaçınmayan birisiymiş. Bu tüccarın kendisiyle uyuşmayan çok ama çok farklı bir oğlu varmış. Kendini düşünen, zevki sefa peşinde cimri, kimseye maddi manevi yardımı olmayan, aksine zarar veren avare birisiymiş. Tüccar oğlunun böyle bir yaşam sürmesinden çok rahatsızmış. Bir gün oğlunu yanına çağırmış ve "Bak oğlum, senin bu halini hiç beğenmiyorum. Çalışmıyor, hep gezip tozuyorsun. Dünya malıyla ilgileniyorsun. Benim bir ayağım çukurda. Yarın öbür gün ben ölürsem yerime sen geçeceksin. Ve onun için çalışmayı öğren ve biraz da kendi adına bir şeyler yap ki senden sonra da senin için iyi şeyler söylesin insanlar. Her şey para demek değildir," demiş. Olsa, "Aman baba, niye çalışayım ki? Zaten çok zenginiz. Bu para bana hayatımın sonuna kadar yeter. Gezerim, tozarım," diye yanıtlamış. Tüccar da bunun üzerine, "Peki oğlum, senden sonra bir dileğim var. Ben ölünce beni çok sevdiğim çoraplarımla gömmeni istiyorum," demiş. Oğulsa bunun üzerine, "Peki baba, istediğim bu olsun. Bundan kolay ne var ki?" diye cevap vermiş. Günler böyle devam ederken bir gün tüccar ölmüş. Tüccarın elbiselerini çıkarırlarken tam çoraplarına sıra geldiğinde oğlu imama dönmüş. "Babam çoraplarını çok severdi ve ölmeden önce bana çoraplarıyla gömülmek istediğini vasiyet etmişti. Onun için çorapları kalsın," demiş. İmamın bu teklifi kabul etmemesi üzerine bir defalık yapılabileceğini ve karşılığında çok para vereceğini söylemiş. Fakat buna rağmen yine de kabul ettirememiş. Bunun üzerine çocuk, "Babacım, beni affet. Elimden geleni yaptım ama yine de çoraplarınla gömülmene izin vermiyorlar," diye düşünmüş kendi kendine. Ve tüccarın çoraplarını çıkarttıklarında içinden bir kağıt parçası çıkmış. Kağıtta şunlar yazıyormuş. "Oğlum, ben hayattayken çok zengin bir adamdım ama neye yarar? Gördüğün gibi öldükten sonra yanımda bir çift kirli çorabı bile götüremiyorum. Yanıma sadece insanların sevgilerini ve saygılarını alabiliyorum," diye yazı vermiş babası. Evet, gerçekten anlamlı, güzel bir hikaye daha sevgili dinleyenler. Aslında bu hikayeler biraz da bizlere ders verici hikayeler diye düşünüyorum. Tabii ki bu sizin ve benim bakış açıma bağlı. Evet, hikayeler umarım sizlerin beğenisini kazanıyordur. Şimdi dilerseniz kısa bir ara verelim. Daha sonra da sağlık bilgisiyle de kaldığımız yerden devam ederiz.

Ayaklarıyla sorun yaşayan kişiler, ayaklarında nasır olan kişiler. Tam şimdi size göre bir konumuz var bugünkü sağlık bilgimizde. Ülkemizde en sık görülen ayak rahatsızlıklarının başında nasırlar geliyor. Başlıca sebebi ayakkabıların kemikleri zıt yönde itmesinden ve deri üzerine basınç yapmasından kaynaklanan sertleşmelerdir. Sertleşen deri altındaki dokuları tahriş ederek aşağı doğru yapılaşıyor. Ayağa uymayan ayakkabılar en önemli nasır sebebi. Eğer ayakkabılarınız çok darsa, ayağınızı artan bir basınçla sıkıştırır. Çok boğsa, bu kez de ayağınız ayakkabının içinde kayabilir ve ayakkabıya sürtünebilir. Ayakta basınç artışına neden olan yüksek topuklu ayakkabılar da nasıra neden olabilir. Nasırlar doktor kontrolünde cerrahi müdahale ile alınabiliyor. Tırnak batmaları da günlük hayatta en çok karşılaşılan ayak sorunları arasındadır. Çeşitli sebeplerden dolayı tırnak yatağında oluşan bozulma, tırnağın doğal yapısının ve uzama şeklinin kaybına dolayısıyla da batığa neden oluyor. Batık, tırnak sorunu verdiği acıyla yaşama kalitesini düşürdüğü gibi ayak ve tırnak sağlığını da olumsuz etkiliyor. Bazen de tırnak çok büyük olduğu için bu sorunla karşılaşılabiliyor. Bazı tırnaklar genetik sebeplerden ya da artrit yüzünden kenarlarından kıvrılıyor. Travma, ayağa çarpmak veya ayağınızın üstüne basılması gibi şeyler de tırnağın derinin içinde batmasına neden oluyor. Sık koşmak, yanlış tırnak kesimi, sıkı çorap ya da sivri burunla da dar ayakkabılar tırnak batmasının başlıca sebepleri. Batık, tırnaktan korunmanın en etkili yolu. Tırnak kesimini doğru yapmak, tırnak köşelerini deriye çok yakın kesmemek. Ayak tırnaklarını düz kesin ve köşelerden çok hafif kıvrım yapın. Çok dar veya geniş ayakkabılardan uzak durun. Taban düşüklüğü varsa tabanlık kullanarak ayak dinamiğinin düzeltilmesi gerekli. Tırnakta mantar, kalınlaşma, deformasyon saptanırsa hemen doktora başvurun. Aşırı ayak terlemesi de en sık görülen diğer bir ayak hastalığı olan mantara sebebiyet vermemesi için mutlaka tedavi edilmelidir. Ayaklarınızı problemlerden korumak için öncelikle uzman kuruluşlarla ayak analizi yaptırmanızda fayda var. Bu sayede taban altındaki basınç dağılımı görülerek yanlış basan noktalar uygun desteklerle doğru basmaya yönlendirilebilir. Ayak formuna uygun, tarak bölgesini sıkmayan, sonradan genişleme duygusu hissetmediğiniz için de parmaklarınızı rahat hareket ettirebileceğiniz, en uzun parmağınıza dokunmayan, doğal malzemelerden üretilmiş, tercihen bağcıklı ya da cırt cırtlı ayakkabılar kullanmanızda yarar var. Sonradan genişler diye aldığınız ayakkabıların genişlerken ayak sorunlarını da beraberinde getirdiğini unutmayın. Mantar ve benzeri sorunlara yakalanmamak için başkasının terliğini, ayakkabısını ya da çorabını kullanmamaya, havuz kenarında ya da çok kişinin ortak kullandığı alanlarda çıplak ayakla yürümemeye dikkat edin. Ayak hijyeninize daima özen gösterin. Evde ayak bakımı yapmak için öncelikle kaliteli bir sete ihtiyacınız var. Ayak cildini törpülemek için farklı kalınlığı olan bir potfil, ayak törpüsü, tırnak etlerini geriye itmek için kullanılacak bir spatula, tırnakları kesmek için kullanılacak iyi kesen bir tırnak makası ve tırnakları törpülemek için tırnak törpüsü başlıca ihtiyaçlarınız. Evde ayak bakımı yaparken aşırıya kaçılmamalı. Nazik ve yuvarlak hareketlerle cilt kalınlıkları törpülenmelidir. Cilt törpüleme işlemi sırasında fazla bastırmak koruyucu cilt tabakasına zarar vermenize yol açar. Eğer evde kendi bakımınızla başa çıkamadığınız cilt kalınlıkları problemleri varsa ayak bakım uzmanınıza başvurun. Tırnak kesimi yapılırken tırnakları düz kesmeye özen gösterin. Tırnağın doğal yapısı dışında bir şekil vermeye çalışmayın. Kalınlaşmış tırnaklarınızı kesmekte zorlanıyorsanız haftada bir veya iki kere tırnak yumuşatıcısıyla yapacağınız masajın çok faydasını da göreceksiniz. Ayakkabı seçiminin püf noktalarını verelim sizlere bir de. Ayakkabı alırken her zaman iki ayağınızı ölçtürün. Ayak büyüklüğünüz zamanla artabilir. Topuk yüksekliği ayak tarağının altındaki basıncı iki misli arttırdığı gibi ön ayağa daha büyük bir basınç yerleştirerek ön ayağı ayakkabının sivri uçlu kısmına girmeye zorlar. Bu yüzden 3, 5 ve 4 santimden daha yüksek topuklu ayakkabı giymeyin. Ayakkabılarınızı günün sonunda deneyin. Zira ayaklarınız bütün gün ayakta kalmaktan veya gün boyu oturmaktan şişer. Ayakkabılarınız parmaklarınıza uyduğu kadar topuklarınıza da tam uyum sağlamalı.
aşırı baskı yapmamalı. Her iki tekini de mutlaka deneyin. Ayaklarınızın ölçüsü farklı olabilir. Ayakkabı burnunda en uzun ayak parmağınızla ayakkabının en son kısmı arasında mesafe olmalı. Ayaklarınızda ayakkabılarınız varken size uyup uymadığını ve rahatlığını anlamak için mağazada biraz dolaşın. Numarasına değil ayağınıza uygunluğuna bakın. Ayakkabınız ayağınızdayken ayak parmaklarınızı serbestçe oynatabilmelisiniz. Giydikçe açılır şeklindeki şehir efsanelerine itibar etmeyin. Ayağınıza dar geldiyse almayın. Dar burunlu ayakkabılardan uzak durun. Zira ayak parmaklarınızı sıkar ve onları doğal olmayan tarzda bir üçgen biçimine girmeye zorlar. Bu da ayak bakımı için püf noktalardan birkaç tanesiydi. Evet, tekrar kısa bir ara verelim. Daha sonra da ilginç bilgilerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, tekrar sevgili dinleyenler, ilginç bilgilerle kaldığımız yerden programımıza devam edebiliriz. Bugünkü ilginç bilgimizin konusu da gözyaşı nasıl oluşmaktadır? Gözyaşının sadece ağladığımızda değil, çok güldüğümüzde de acı bir rüzgar gözlerimize doğru yüzümüze çarptığında da dökeriz. Aslında gözyaşının akması için belirli bir fırsat gerekmez. Zaten daima akmaktadır. Sadece biz fark etmeyiz. Sadece çeşitli sebeplerle aşırı şekilde boşaldıklarında hissederiz. Üst göz kapağımızın içinde bulunan gözyaşı bezleri günde yaklaşık bir yüksük dolusu sıvı üretir. Göz kapağımızı her kapattığımızda bu sıvı gözümüzün yüzeyine dağılır. Göz kapaklarımız arabanın cam silecekleri gibi görev yapar. Daha sonra gözyaşı gözümüzün burnuna yakın köşesinde bulunan kanallar aracılığıyla burun boşluğuna akar. Çok ağladığımızda bu kanallar tümüyle gözyaşıyla dolduğundan gözyaşımızı burun boşluğuna iletmekte yetersiz kalır ve fazlası damlar halinde yanaklarımızdan süzülür. Hayatımız boyunca bu iş 250 milyon defa gerçekleşir. Bu nedenle gözlerimizi gözyaşı akıntısından korumak için temiz tutmalıyız. Ancak az önce de söylediğimiz gibi belirtilen fırsatlarda kontrolün gevşemesi, hatta geçici bir süre için ortadan kalkması gözyaşlarının büyük ölçüde boşalmasına sebebiyet verir. Diğer bir ilginç bilgimiz de meyve suyu üretimi nasıl yapılmaktadır? Evet, ilginç bilgimizin ardından şimdi kısa bir ara verin. Daha sonra da kültürel bölümümüzle karşınızda olacağım. Evet, size kültürel bölümden paylaşacağım. Bal mumu hakkında paylaşacağım. Evet, lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız.

Evet, ilginç bilgiler bölümümüze geldik. Sevgili dinleyenler, ilginç bilgileri sevenler için şimdi sizlere bugünkü ilginç bilgimizin konusunu söylemek istiyorum. Renkli cam etkisi nedir? Renkli cam etkisi, psişikte şuur altının dönüştürücü etkisine verilen addır. Terim ilk kez Ingrid Steed tarafından kullanılmıştır. Psişikçilere göre tebliğ, haberci, rüya ve benzeri gibi sezgisel yolla alınan enformasyonlarda şuur altı dönüştürücü ve sembolleştirici bir rol oynar. Bu rol şöyle açıklanır. İnsanın imajinasyon yeteneğinin sembolleştirici bir özelliği vardır. Zihine anlamlar halinde gelen tesirler, insan zihninde ister istemez fiziksel alemin bir özelliği olan imajlara bürünmek zorunda kalırlar ki, bürünecekleri imajları da tesiri alan insanın şuur altı daracında elde ederler. Tesir ne kadar yüksek ya da süpitil bir kaynaktan gelirse gelsin, alıcı kişinin kapasitesi şuur altı imajları, şuur altı dağarcığı tesirin özgün halini kaybetme derecesi ve kısıtlanması açısından çok önemli bir rol oynar. Kaynağından anlam olarak inmeye başlayan tesir, onu alan insanın zihninde imaj olarak belirlenene kadar bir sürü değişim ve dönüşüm geçirir. Kısaca tesirler, İnsan zihninde yer ederken ister istemez o insanın şuur altı daracındaki imajlara dönüşürler ve bu dönüşüm sırasında bir takım sembollere bürünmüş olurlar. Nasıl beyaz ışık renkli bir camdan geçerken hem camın rengini alır hem de camın eğriliği oranında bir miktar kırılmaya uğrarsa, insanın aldığı psişik enformasyon ya da tesir de şuur altı katmanlarından geçerken bir miktar kırılmaya uğrar, yani özelleşir, bükülür, kabalaşır, dönüşür, o ortamdaki malzeme neyse ona bürünür ve böylece özgün halini az çok yitirerek dışarı, yani zihne, dünyasal veya bağlı şuura yansır. Biraz karışık bir ilginç bilgi ama en azından da olsa ne demek istediğini anlamış olduk. Evet sevgili dinleyenler, sizlerin de ilginç bilgilerini bekliyorum. Eğer sizlerin de ilginç bilgileriniz varsa bizlere aktarabilirsiniz veya farklı hikayeleriniz de olabilir. Evet, 103.6 Radyo Light'ta programımız tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi kısa bir ara verelim, sonra devam edeceğiz.

Evet, kültürel bölümümüzde sizlere bal mumundan bahsedeceğimi söylemiştim. Evet, bugünkü konumuz bal mumunun özellikleri. Bal mumu, arıcıların kullandıkları bir ürün olup tarih boyunca çeşitli mucitlerin de kullandığı bir madde olmuştur. Bal mumu, 2-3 haftalık genç işçi arıların son 4 çift karın halkalarındaki mum salgı bezlerince salgılanan, karın halkaları arasından çıkarken havayla temas sonucu katılaşarak pulcuk haline geçen, salgılandığı anda beyaz renkte olan ve daha sonra koyulaşan bir arı ürünüdür. Yapısı 300'den fazla maddeden oluşan oldukça karmaşık bir yapıdır. Bileşiminde yaklaşık 50 aroma maddesi belirlenmiştir. Ham maddesi balın şekerli olan glikoz, fruktoz ve sakrozdur. Arılar petek gözlerini örmek için bal mumu üretirler. Bal mumu suda erimediği halde eter ve kloroformda erir. Balda bulunan karbonhidratlardan sentezlenir. Arıların 1 kilogramlık bal mumu üretebilmeleri için 6 ve 10 kilogram bal yemeleri gereklidir. Mum salgılayan arılar önce bal yerler, daha sonra 35 derecede zincir şeklinde salkım oluşturarak mum salgılarlar. Özellikle Afrika, Orta ve Güney Amerika'da baldan daha önemli bir arı ürünüdür. Mum pulcuğu karın halkalarından ayaklarla çeneye aktarılır. Çenede işlenen bal mumu petek örme ve yapmada kullanılır. Kimyasal yapısında monoesterler, diesterler, triesterler, hidroksiesterler, poliesterler, asitesterler, uzun zincirli hidrokarbonlar, uzun zincirli yağ asitleri bulunmaktadır. Bal mumunun saf olduğunu nasıl anlarız? Saf bal mumu benzin içinde tamamen erir. Saf bal mumu ateşe atılırsa tamamen yanar. Ortama güzel bir koku yayılır. Bal mumundan küçük bir parça çiğnemediğinde saf mum dişlere yapışmaz. Kötü tat ve aroma hissedilmez. Bir kaba biraz mum koyup içine 20 gram eter damlatılırsa ve 150 dereceye kadar ısıtılırsa saf bal mumu erir. Katkılı bal mumu ise erimez. Bal mumunun en çok üretildiği dönem ılıman kuşakta Nisan-Haziran dönemidir. Bal mumu üretimi eski veya kullanılmaz durumdaki peteklerin çeşitli yöntemlerle ısı uygulanarak eritilmesinden sonra süzülmesiyle elde edilir. Üretim sırasında sıcaklığın 90 dereceye geçmemesi gerekir. Dünya bal mumu üretimi hakkında kesin bir rakam vermek zordur. Nedeni ise ticari yönü dışında arıcılar tarafından kullanılmakta ve petek balı olarak da tüketilmektedir. Ancak dünya bal üretiminin yaklaşık olarak %15-2,5 kadarını eşdeğer bal mumu üretildiği hesaplanarak kabul edilmektedir. Dünya bal üretiminin yaklaşık olarak 1,4 milyon ton olduğu düşünülürse, bu miktarın da 20 ila 35 bin ton arasında olduğu sonucuna varılır. Bal mumu çok değişik alanlarda kullanılmakla birlikte büyük oranda temel petek yapımında ve kozmetik sanayinde kullanılmaktadır. Bunun yanında Katolik kiliselerinde yakılan mumlarda en az %32 oranında bal mumu bulunması gerektiğinden mum yapma sanayinde ciddi miktarda kullanılır. İlaç sanayinde ve diş hekimliğinde çeşitli krem ve merhemlerin üretiminde bazı hapların kaplanmasında kullanılmaktadır. Evet, bal mumunun nasıl üretildiğini ve bu bal mumuyla da neler yapıldığını birlikte öğrenmiş olduk sevgili dinleyenler. Hatta bu bal mumundan sanırım kişilerin heykellerini de yapıyorlar diye biliyorum. Evet, tekrar şimdi kısa bir aramız olsun, ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Ayrılmadan önce iletişim bilgilerimizi tekrar size hatırlatmak istiyorum. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız

0: Radio Light.
1: 103.6.
2: 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için...

0: deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.
1: Farklı bir duygu, farklı bir tat.
2: 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: of Jesus.
1: Come on, let's give him praise.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
0: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
1: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

104.6 FM 103.6 Radio Light.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

radio. Bring them.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.